0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sofia, yüzeyiz diyor.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Yeah. Nah.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İran, ABD'nin Keşme Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı bir gemiyi de hedef aldı. CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak mutlak kararına hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını da yineledi. Özel, kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır dedi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı, imzalar toplansa da tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi. Özgür Özel ve 5 CHP milletvekilinin dosyası fezleke için Antalya'dan Ankara'ya yollandı. MHP lideri Bahçeli mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı. Zonguldak'ta iki işçinin öldüğü maden faciasına ilişkin ilk duruşmada maden ocağı sahibi tahliye edildi. Adana'da bir hakim zanları rüşvet karşılığı tahliye ettiği iddiasıyla 3 ay görevden alındı. İstanbul Nevşehir merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 221 kişi için gözaltı kararı verildi. Beyoğlu'nda aracını turiste aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesinde çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. ABD-Meksika sınırında 590 metrelik kaçakçılık tüneli bulunduğu bir ton uyuşturucu yakalandı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini sürdürmek amacıyla başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamede ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmaya hedeflediği aktarıldı. Ülke genelinde artık yaz başladı. Sıcaklık Haziran ortalamasına çıkıyor. Bugün Ankara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sağanak var.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımı ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Amirli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile karşı karşıya gidecek. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklarsa yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Biraz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İran, ABD'nin Keşme Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı bir gemiyi de hedef aldı. CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak mutlak kararına hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını da yineledi. Özel, kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır dedi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı, imzalar toplansa da tedbir kararı varken kurultay yapılamaz, dedi. Özgür Özel ve 5 CHP milletvekilinin dosyası fezleke için Antalya'dan Ankara'ya yollandı. MHP lideri Bahçeli, mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli, dedi. Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı. Zonguldak'ta iki işçinin öldüğü maden faciasına ilişkin ilk duruşmada maden ocağı sahibi tahliye edildi. Adana'da bir hakim zanları rüşvet karşılığı tahliye ettiği iddiasıyla 3 ay görevden alındı. İstanbul Nevşehir merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 221 kişi için gözaltı kararı verildi. Beyoğlu'nda aracını turist aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesinde çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. ABD-Meksika sınırında 590 metrelik kaçakçılık tüneli bulunduğu 1 ton uyuşturucu yakalandı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini sürdürmek amacıyla başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamede ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmaya hedeflediği aktarıldı. Ülke genelinde artık yaz başladı. Sıcaklık Haziran ortalamasına çıkıyor. Bugün Ankara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sağanak var.
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklarsa yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu'nun Muallimköy'le-Gebze kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Edemeye bırak. Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İran, ABD'nin Keşme Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı bir gemiyi de hedef aldı. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak mutlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını da yineledi. Özel, kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır dedi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı, imzalar toplansa da tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi. Özgür Özel ve 5 CHP milletvekilinin dosyası fezleke için Antalya'dan Ankara'ya yollandı. MHP lideri Bahçeli mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı. Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü maden faciasına ilişkin ilk duruşmada maden ocağı sahibi tahliye edildi. Adana'da bir hakim zanları rüşvet karşılığı tahliye ettiği iddiasıyla 3 ay görevden alındı. İstanbul Nevşehir merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 221 kişi için gözaltı kararı verildi. Beyoğlu'nda aracını turiste aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesinde çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. ABD-Meksika sınırında 590 metrelik kaçakçılık tüneli bulunduğu bir ton uyuşturucu yakalandı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini sürdürmek amacıyla başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamede ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmaya hedeflediği aktarıldı. Ülke genelinde artık yaz başladı. Sıcaklık Haziran ortalamasına çıkıyor. Bugün Ankara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sağanak var.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli futbol takımı ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile karşı karşıya gidecek. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklarsa yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
8: Farte Gucci Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci Prada.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Armeni futbol takımı ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Armeni futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklarsa yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit
5: müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Muallimköy'le-Gebze kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz
2: Hit Music. Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM'in 5 numarası Andre Toronto.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinin 3 numarası Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. Metro FM

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın zirve sahibi Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Women Deserve Rage turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran Kongresim Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjiz. Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taşın ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele.
1: Tamam, rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Armeni futbol takımı ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01'de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Armeni futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07

de Avustralya ile karşı karşıya gidecek. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi.

0: mısınız?
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Radyondaş şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: selamlar.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklarsa yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz
6: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Ne istersen ol.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

0: Reklamlar.
1: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 10 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava'da ve 15 Temmuz Harbiye Açık Hava sahnede. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Chip out the man, Latino gang, Tiger.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro.
4: Non-stop, non-stop Metro.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: MetroFM.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: yarınında.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'da geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM'in 5 numarası Andre Toro.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinin 3 numarası Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. Metro FM

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın zirve sahibi Tame Impala featuring Jenny.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM. Everybody get up.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklarsa yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Keyifli güzel bir çarşamba günü, haftanın tam ortasından sonuna doğru adım attığımız o güzel günün ikinci bölümünden sonuna doğru ben götüreceğim sizlere yine enerji, moral, motivasyon. Azalmış olabilir, onları depolayacağız, yükleyeceğiz ve zirveye taşıyacağız. 17'ye kadar radyonuzdayım.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir tımar uyuyan.

0: Altın Oy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
2: Right at Gucci the Prada, at Dolce Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

hemen hemen her şarkısı bir dönem Türkiye'de çok sevildi, çok tutuldu. İstanbul'da hayranlarına verdiği bir konseri de var geride bıraktığımız yıllar içerisinde. Wiggle'la vedalaştık. Tame Impala ve Gini ile merhabalaştık. Zirveye koşar adım gidiyor. Metro FM'in Top 40 listesinde. Radyonuzda Drake Kula.

0: Yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Women Deserve Rage turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. 26 Haziran İzmir Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu. 29 Haziran Kongresim Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
3: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: şarkıları sizlerle tanıtmaya devam ediyoruz. Akan ve Numo birlikte Ten. Dinlediniz, nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Sıcak yaz günlerinde Metro FM'de bu şarkıyla dans etmek ister misiniz? Sorunun cevabı için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Dinsel adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I touch your lips.

Metro FM'deki Mixtape Müzik devam ediyor. Danza Kuduro ve Lambara. Latin rüzgarı esirip yıllar boyunca müzik zevkimizin içinde mutlaka bir yerlerde bulunan iki şarkıdır. Jennifer Lopez'le Lambara sample'larıyla bu harika şarkı yıllardır bizim listelerimizde yer almasını sağlamıştı. On the Floor dinledik. Hemen arkasına Lucas Graham'ın bu güzel şarkısını remix ile ekliyoruz ve günü güzelleştirmeye devam ediyoruz. Metro FM'de 7 Years.

0: Fred Lamar. Metro F. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online'da

0: Efendim burası Haziran ayı ile beraber özlediğimiz yaz sıcaklarıyla yavaş yavaş haşır neşir olmaya başladık. Bu güzel çarşamba günü de size yorucu gelmiş, biraz sıcak gelmiş olabilir. Ortamı serinletmeye, en iyi müzikle keyfinizi yerine geçirmeye devam edeceğiz. Bu saatte de aklınızdan geçen tüm güzel şarkılarla ben Cengiz Vadyo'nuzdayım. And Dirty Toronto ile başladık. Empire of the Sun'la devam edelim mi?
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

devam ediyor. Çok güzel bir çarşamba günü, daha da keyiflerle getiren efsane şarkılardan biriydi. Şage deyince aklınıza gelen ilk şarkı hangisidir diye sorunca pek çoğumuzun bir numarası büyük ihtimalle bu şarkı oldu. Hey Sexy Lady geride bırakıyor Dinero Gigi D'Agostino ile 2020 yılının başlarına doğru gidiyoruz. O harika şarkıyı dinliyorum.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: two for the streets.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

Metro FM'de yepyeni şarkıları benimle keşfedin. Playlistlerinizi yenileyin. Hakan ve Numo'dan yeni bir yaz hiti. Daha doğrusu hit adayı radyonuzdaydı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarınızla, yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sen adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Happy birthday to you. Happy birthday. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuz haftanın tam ortasına yakaladığımız harika bir çarşamba günü ve günün tarihi 3 Haziran. Bugün doğum günü kutlayacağımız şanslı Metro FM dinleyicisi Tolga Keleş'in doğum günü partisine biz de Shakira ile katılıyoruz. Tolga, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Day day sana radyondan armağanım.

0: selamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyor. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: değil. Ben nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Bayram tatilinden bir döndünüz baktınız her yerde bu şarkı çalıyor. DJ Goja ve Michiko'yu geride bıraktık. Saatin şanslı ismi Ege Değirmenci'nin favorisini dinliyoruz. Zara Larsson geliyor Lush Life.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklar ise yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: DJ'cinizin salla, Metro Online devam.

0: Efendim burası Cengiz Radyonuz'da. Hep bir ağızdan bağıra çağıra söyleyip eşlik edebileceğiniz yeni Metro FM ihlerinden bir tanesi Bad Style ve Silver Knight'la 16'ya merhaba dedik. Günün büyük bir bölümü, negatif büyük bir bölümü geride kaldı. Size özel dakikalar adım adım yaklaşıyoruz. Eve dönüş yolculuğu öncesi de depolamaya devam ediyoruz enerjimizi. Time Impala Jenny dinleme zamanı. Dracula ile Metro Online devam ediyor. Ben Cengiz.
1: Limitsiz.

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bak.
1: Reklam var.
2: Cervantes'in klasikleşmiş eseri Don Quixote, dev bir prodüksiyon ile kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın olduğu bu klasik müzikal, 80 kişilik dev kadrosu, büyüleyici dekorları, etkileyici kostümleri ve çarpıcı müzikleriyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor. Don Quixote Türkiye turnesiyle şehrine geliyor. 16 Haziran Gaziantep, 17 Haziran Adana, 27-28 Haziran İzmir ve 3 Temmuz Antalya ve Türkiye turnesinin ardından 16 Temmuz'da Harbiye Açık Hava'da. Bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın. Biletler tükenmeden al. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
5: Ride with the mob, hamdulillah, check in with me. And do your job. Berg is the name. Bimbola did the chain. Tono for the watch. Prezi playing.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda bu güzel çarşamba gününün harika şarkıların amiri A$AP Rocky ve Nicki Minaj'dan geldi. Flying Jane için onlara teşekkürler. Saatin şanslı ismi Devrim Öztürk'ün şarkısına merhaba. Devrim favori şarkın radyonda Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırdım. Bibi Rexha Faithless senin için geliyor. Neem Religion.

Metro FM'de yine Mr. Music devam ediyor. Güzel bir çarşamba günü, daha da keyifli hale getiren seslerden biriydi Sia. Güçlü kadın şarkıları sıralamasında hala bir numarada. Unstoppable'ı geride bırakıp en eğlenceli Metro FM şarkılarından biriyle belki burada ilk kez tanışıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sizlere tanıtmıştım ama arada kaçıranlar olmuştur. O zaman açın radyonun sesini, Metro FM'in keyfini çıkartın. Herkes dinlesin. Pharoah Taylor geliyor. Black Lilies.

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın.
1: Limitsiz hit müzikle.
0: Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
2: Around the world with Arkın.
3: Let's go, go, go, go, go.
0: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
4: Around the world. Metro FM.
5: Limitsiz hit müzik.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Rockstar'la yılın sonunu getirdik. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana Metro Online'la sizlere eşlik ettim. Keyifli, güzel ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Metro FM'de son günlerde en çok merak edilen şarkılardan biriyle vedalaşma zamanı geldi bile. Yarın saat 14'te bu harika şarkıları yine benimle dinleyeceksiniz. Orada görüşmek üzere.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin süperdiz. Reklamlar. CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklarsa yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro. Forever metro.
6: Non-stop. Non-stop metro.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the world.
7: Carnival App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
7: Hadi başlayalım.

0: Y no te me hagas, que en cover de Billboard tú has visto mi cara, no salgo de tu mente, donde quiera que viajes, has escuchado mi gente.
1: Latin Trap'i Amerika bir numarasına taşıyan parça. Pete Rodriguez'in 1967 Latin Boogaloo klasiği I Like It Like That'ten sample olarak Cardi B, Bad Bunny ve J Balvin'i 2018 Invasion of Privacy albümünde bir araya getiren I Like It radyonuzdaydı. Umarım sevmişsinizdir. Çarşamba akşamı saat 17. Hafta yarıya geldi. Artık dönüşü olmayan tepedeyiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın.

duyan herkese merhaba. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. 19'a dek sizin için seçtiğim şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Bad Bunny geçtiğimiz Şubat'ta Super Bowl Halftime Show'unda sahne yapan ilk Latin solo sanatçı oldu. Tabii ki diğer Latin sanatçılar çıktılar ama solo değillerdi. Latin Pop'un Amerika'da popüler müziğin merkezinde artık yeri tartışılmaz ama bu yıllar aldı. Sonuçta yapmaya devam ettiğiniz şey gelişir. Sevdiğimiz şeyler ancak kalkıp yaptığımız zaman ortaya çıkar. İnşa etmek gerekiyor. Geri kalanı sadece yorum. Eyleme geçin. Instagram'dan gelen bir istekle yine Missy Elliott çalıyorum. Siz de dinlemek istediğiniz şarkıları bana yazın. Arkın Çelik olarak arama yapmanız yeterli. Latin Trap'in cesur kendine övgüsünden Timbaland'in tuhaf cesaret çağrısına. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Geçin.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Calvin Harris'in 2011 tarihli 18 Months albümünden. Vokalinde kendisini yaptığı İngiltere'de 2, Amerika'da 12 numaraya kadar çıkan parça Feel So Close radyonuzaydı. Ücretsiz Karnaval App indirin, Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Bulunduğunuz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle Metro FM dinliyorsanız zaten Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Tebrikler. Unutmayın, hissettiğimiz her şey geçicidir ve düşündüklerimizin de hepsi doğru değildir. Yani aklınıza gelen her şeye inanmayın. Ama kulaklarınız aracılığıyla tüm bedeninizde hissettiğiniz limitsiz hit müzik size nabzınız kadar yakın. 1993 yılına anında ışınlanmak için Corona'nın Olga Souza vokalli Avrupa'yı saran İngiltere'de 2 numarada 5 hafta kalan klasiğiyle Metro FM'de dans zamanı.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

Crystal Waters'ın 1991 yılında Basement Boys prodüksiyonuyla yayınladığı La La Di La La Da nakaratının arkasında evsiz bir kadın hikayesini gizleyen ve İngiltere'nin 2 numarasına kadar çıkan House Classic'i Gypsy Woman radyonuzdaydı. 1991'in sosyal eleştirisi 1992'nin enflasyon çağrısının önündeydi. Sınıf bilinci ve tüketim arzusu aynı yıllarda, aynı dans pistinde. Captain Hollywood Project Metro FM'de şarkı More and More dese de zenginlik sahip olduklarımızda değil, ihtiyaç duymadıklarımızdadır. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın.

cover of the day parçası olarak bir Metallica şarkısı çalmıştım. Çok sordunuz. Bugün de AI cover ile metal tanrılarına funk yorum yapmaya devam edelim. 1991 tarihli efsanevi Black albümden Unforgiven bambaşka bir tarza büründü. Metallica'nın iç drumundan Chumbawamba'ya geçiyoruz. Futbol terasındayız. Yenilginin iki yüzü vardı. Biri içe dönük yas, diğeri ise dışa dönük düştüğün yerden ayağa kalkma çağrısı. 1997'de Leeds'li anarko punk grubun I Get Knocked Down But I Get Up Again nakaratıyla İngiltere'nin iki, Amerika'nın 5 numarasına kadar çıkan parça. Metro FM'de Top

0: Biraz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
3: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Brat albümünün neon kapağıyla 2024 yazını yeşile boyayan Charlie XCX'in albümünden AG Cook prodüksiyonu. 360 radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. 360 derece dönünce aslında başladığımız yere geri geliyoruz ya. Pop dünyası da 25 yılda birkaç kere kendini tekrarladı. Britney Spears 1999'da nereden baktıysa Charlie 2024'te aynı yerden bakıyordu. 1999'da Max Martin'in İsveç stüdyosundan dünya pop kanonuna giriş yapan Britney Spears henüz 17 yaşındayken piyasaya çıkardığı single'a Metro FM'de. Türkiye'de bu şarkıyı ilk çalan kişi olduğumu söylesem inanır mısınız? İnansanız iyi edersiniz. Baby One More Time radyomuzda.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: İstanbul'da Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik, fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka temalı kripto varlıklarsa yükseldi. Otomotiv pazarında Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22,55 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun Muallimköy'le Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

hafta bir numarada kalan 2014 Grammy'lerinde ise en iyi pop solo performansı ödülünün sahibi parça. Happy radyonuzdaydı. Mutluluk akış halindedir, eylem gerektirir. Durduğun yerde mutlu olmak istiyorsan mutluluğa şans vermiyorsun demektir. Bu arada cidden depresyon teşhisi konan hastalara da verilen ilaçtan önceki tavsiye egzersiz, yani hareket edin. Ve mutluluk paylaşıldığında büyür, kesinlikle. Yalnız başında mutlu olmaya çalışmak en zor hesaplardan biri. Limitsiz hit müziği paylaşıyoruz. O nedenle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. 2007 tarihli Virgin albümünden Mark Ronson'ın Amy Winehouse vokaliyle İngiltere 2 numarasını taşıdığı Zootones parçası. Metro FM'de Val.

Pharrell Williams'ın son ana kadar yazmakta zorlandığını itiraf ettiği, mutlulukla ilgiliymiş gibi gelse de mutlu olduğumuzda yaptıklarımızı sıralayan Despicable Me'nin soundtrackinden. Amerika ve İngiltere'de aynı anda

çiftli albümünün ikinci yarısından Shake It Like a Polaroid Picture nakaratıyla pop kültür hafızamıza giren Amerika'nın bir numarasında 9 hafta yerini koruyan Outkast parçası. Eğlenceliymiş gibi dursa da ciddi anlamda depresif sözlere sahip Hey Ya radyonuzdaydı. Çift CD, çift plak, çift kaset. Bunun gibi şeyler, bu formatlar bir daha asla yaşanmayacak diyebilirim. Streaming, fiziksel albümün dramatik yapısını dijital playlistlerin akışkanlığında tamamen yok etti. Küçük ve bağımsız sanatçılara şans verdiğini düşünsek de dev plak şirketleri ve Spotify gibi, Suno gibi teknoloji platformları yine ticareti ön planda tutmayı her zaman önceliklendirdi. Para çok şey tabii ki, evet, ama her şey değil. Milyarların hayatına dokunabilmek bankada milyarların olmasından daha tatmin edici olabiliyor. Ve bu durumda da parasız olmaz diyenler genellikle parası olmayanlar oluyor. Roman vokalist Otilia radyonuzda. İki farklı organizasyonda aynı sahneyi paylaşmıştık. Yakından kesinlikle videolarındakine göre daha etkileyici biri. 2014'te Avrupa kulüplerini saran Tropical Latin parçasıyla Metro FM'de Billionaire.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
2: Around the World devam ediyoruz.

en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Erdem. 2012'de Justin Bieber'ın bir tweetiyle patlama yaşayan, Amerika 1 numarasında 9 hafta yerini koruyan parça Call Me Maybe ve Carly Rae Jepsen radyomuzdaydı. 32 yıl önce aynı çağrı, Carly tereddütle Call Me Maybe derken Blondie emir olarak verdi. Beni ara. Telefonun tipi değişti, çağrı değişmedi. Tabii aramak hep aynı şey değil. Bazen rica, bazen davet. Daft Punk'ın adına şarkı yaptığı efsane Jojo Moroder prodüksiyonuyla American Gigolo filminin soundtrackinden 1980'de yayınlanan, Amerika ve İngiltere'de bir numaraya çıkan Blondie parçası. Metro

Yıl 2017, Fransız ikili Offenbach, Deep House Sonic imzasıyla Avrupa kulüplerini saran parçası Be Mine'ı piyasaya çıkardı. Az önce radyonuzdaydı. Haftanın ortasındayız, artık konuşabiliriz derim. Ne dersiniz? Pazartesi sendromu nasıl, sebebini söyleyeyim mi? Hazır olun. Sahip olmadığımız şeyleri özlemektir pazartesi sendromu. Sahip olduğumuzla mutlu olduğumuzdaysa pazartesi sadece haftanın başlangıcı haline gelir. Hatta güzel haftalar bile olabilir. Sizin için seçtiğim özel listeyle Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. 1983 yılına ışınlanıyoruz ve Manchester'lı New Order'ın 12. tarihinin en çok satan single'ı. Joy Division'ın küllerinden doğan synth pop'un dönüm noktası. Blue Monday Radyo.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: just rolled them all.
1: Yaz çok havalı.
2: Reklam var.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Around the world.
7: Devam ediyoruz.

2025 Netflix animasyon hiti K-Pop Demon Hunters'dan sadece film soundtrack için kurulan K-Pop kadın grubu gerçek insan sesiyle yapay zeka prodüksiyonu nasıl yapılır sorusunun yanıtı. Hunter X'in viral parçası Golden radyomuzaydı. Altında kırılır ama sertliği değil, saflığı yüzünden. Japonların bilinçli şekilde kırılan vazoları altına yapıştırma sanatı. Kintsugi der ki kırığın izi güzelliğin bir parçasıdır. Yeter ki kalpler kırılmasın. Sonunu ben eklemiş olabilirim. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de çarşamba eve dönüş yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Sizin için seçtiğim özel listeydi. Yarın yine saat 17'de Around the World, Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'in dijital ses kalitesi ve dinlediğiniz ilin frekansında radyonun nostaljisiyle yeni bir dünya turunda yayında olacak. Bu şarkıda inek sesi duyar gibi olursanız hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Yanlışlıkla benzer yazmışız diye kıvırsalar da açılan davada beste haklarından pay vermek zorunda kalan Dua Lipa ve Saz arkadaşları Metro FM'de. Break My Heart. Daha fazlası için yarın aynı saatte buluşalım. Kalpler kırılmasın.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak, she on me. Yeah, she freaky. She a little freak, she for the street.

0: I just rolled them all.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz.

Designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Frankie Bir. Frankie.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.

Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey. Yeah.

0: mükemmel ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Sofia, yüzeyiz diye.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
3: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.